0: Selamun
1: aleyküm
0: abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Tayyaro. Kule plaza akım kapıca iki akı sisi. Bela kıda hap çay koş bu kirmete çöke. Haydi kirem haydi.
2: La bela çiriyani ma hap çay. Kalesi ve gıhı gıhı.
1: La ya çiribi la. Çayeli adına, gher çayeli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlon.

0: Je suis en rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: Merhaba Bekir.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekir. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekir.
1: Efendim.
0: Tayyarım. Kırım nasıl akım kapıca çiğ akısıysi. Bela kıda hap çay hoş bu kırım yata çöpki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çirin ani ma hap çay. Kalisi ve gıhı gıhı.
0: La ya çirin bile. Çay ile adına. Gher çay ile adıkum. Ve tadzuk ha. Şuf şunları.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin de hesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girti bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wanu gridana wan bir ribertiyo gele farra ezbe strani juan ra

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sur dera min.